0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor.

0: Nicedir selamını alamaz oldum. Unuttun, anladım, yazma istemem. Sensiz de yaşanır bir dünya kurdum. Kurduğun düzeni bozma istemem. Sebep ne? Bilmesem bilsem ne çıkar? Değil mi ki boşa geçti o güzel yıllar? Aşkımı aşkına bağlasa yollar. Çevremde dolaşma gezme istemem. Vefasız diyene düşman olurdum. Bir kıssam bin defa pişman olurdum. Zamanlar içinde artık yoruldum. Arayıp derdimi sezme istemem. Demek ki ihmali gurur sanmışsın. Yürekler hep aşkla vurur sanmışsın. Yılları yerinde durur sanmışsın. Aldandın derim de kızma istemem. Kapandı kapılar artık açılmaz. Kırıldı kanatlar tekrar uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz. Hem beni hem kendini üzme istemem. Yaralı gönüle girilir sanma. Ölen aşk yeniden dirilir sanma. Özürle kabahat silinir sanma. Bu yolda bin yalan düzme istemem. Dünyamdan uzaksın, gönlümden ayrı. İşin yok yanımda gelme istemem. Acılar küllendi deşilmez gayrı. Geciken dermanı bulma istemem. Peşine bin gözü takıp gezersin. Kelebek gibisin, konar göçersin. Gün gelir ettiğin sen de biçersin. Gün gelir ektiğin sen de biçersin. Bu kadar her cayi olma istemem. Bu hızlı hayattan yorulacaksın. Zamanla elbette durulacaksın. O zaman kalbini boş bulacaksın. Ömrünü bin bölük bölme istemem. Gizlice peşinden izlemekteyim. Attığın adımı gözlemekteyim. Yürekten severek özlemekteyim. Yine de bunları bilme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah. Bıkarsın hayattan dersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah. Sevgisiz kal ama ölme istemem. Sevgisiz kal ama ölme istemem.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

Kan senin için hançerin bağrıma inmiş bana ne damarımda kan kan senin için sensin yolum varım namusum ağrım gel yar şu kalbi bilir

Ne ecel etikte bekliyor can senin için. Varlığın hayattır, yokluğun ecel etikte bekliyor.

0: Sen yolum varım, namusum ağrım. Gel yar şu kalbimi, ey Zülfikarım. Sensin yolum varım, namusum ağrım. Yardım şu kalbimi, ey Zülfikarım.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

haddini aştın yine taşıyorsun. Herkesin işine karışıyorsun. Birkaç kadeh atınca şaşırıyorsun. Atınca birkaç kadeh.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem.

Uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı, umut bırakmayın yarınlarımı.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
3: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 5 Ekim 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş gününde saatlerimiz 7.05'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülmek'te Dönenci'den hepinize günaydınlar, sevgiler ve saygılar sevgili dostlar. Evet, bugün konumuza geçmeden önce soğuk bir Ankara'dayız ve Ankara'nın şöyle bir hava durumuna bakalım. Şu anda 7.3 derece, maksimum sıcaklığımız 20 derece, parça bulutlu güneşli bir Ankara havası bizi bekliyor. Salı, çarşamba 20'şer dereceden devam ediyoruz. Perşembe 21 ve cuma 22'de de hava durumu yükselecek. Yükselsin, hemen soğumasın, cepler doğalgazla yanmasın diyorum ve Ankara ile ilgili güzel bir konu seçtim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Cevaplarınızı 0312 985 0886'ya ister canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan iletebiliyorsunuz. Diyorum ki Ankara'mızda ne ya da neler olsaydı bizi mutlu ederdi. Konumuz bu sevgili dostlar. Bakalım hangi cevaplar gelecek. Hemen size tekrar telefonu söylüyorum. 0312 985 0886. Evet, yine çok güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Bengü bizlerle ve diyor ki size, hepinize koskocaman günaydınlar diyor.

Evet sevgili dostlar, günaydın günaydın dedi sevgili Bengü. Evet, güne güzel başladık günaydınla. Bugün haftamızın ilk günü ve diyoruz ki bu ilk iş gününde şu anda bile tampon tampona trafikteyiz. Tampona trafikte bizi dinleyen tüm dostlarıma sevgilerimi iletiyorum ve lütfen kurallara uyalım. Uymayan

karşı sıkıntılı davranışları. Tabii sadece Ankara için bunu sınırlamıyorum. Birçok yerde böyle. Türkiye'mizin genelinde maalesef agresif olmak tavan yapmış vaziyette. Onun için ne yapıyoruz? İşimize sağ salim gidiyoruz. İşimizden sağ salim çıkıp geliyoruz. Kimseye bulaşmaya gerek yok. Çünkü bizim işimiz ailemiz. Ailemize sağ salim gelelim, onlarla güzel vakit geçirelim. Bırakın el kolleri yapsınlar, önünüze kessinler. 112'ye bildir, geç gitsin, hiç ilgilenme bile. Geri kalanını o 180 bin liracı ödeyerek kendi halletsin. Doğru değil mi? Çünkü bizi evde bekleyenlerimizin olduğunu hiçbir zaman unutmayalım diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla başlıyoruz yine. Erol Evgin ve Göksel bizlerle. O güzel seslerle diyor ki Rüya.

Evet sevgili dostlar, en son cuma günü sizlere şunu aktarmıştım. Aman dikkat, toplulukla ya da toplu taşımada, toplulukların olduğu yerlerde maske takın diye. Şimdi mesela şöyle bir haber var, diyor ki Batı ülkelerinde tırmanışa geçen yeni varyantlar ve artan hastaneye yatışlar demiş. Türkiye'de de solunum yolu şikayetlerinin çoğalmasıyla gündemde, yataktan kaldırmayan günlerce ağrılara neden olan yeni varyant ülkemize geldi mi? Geldi. Bunu yakından yaşıyoruz. Neden?

diyeceksiniz. Sevgili annem ve sevgili eşim, maalesef ki bu konuda ikisi de hem grip oldular hem de vücut ağrıları çekiyorlar. Acil servisteki gerçek tablo ne diye, grip ile Covid nasıl ayrışıyor diye bir haber var. Onun devamını okumayacağım tabii ama bu gerçekten çok ciddi anlamda bu varyant ilerledi ve çok ciddi bir şekilde artış var. Mesela pozitif çıkma, Covid testlerinin pozitif çıkma oranı %5.9'dan %7'ye yükselmiş sevgili dostlar. Şunu da bildireyim size. Evet, maalesef yine bir şeyler oluyor. İnşallah böyle Covid gibi olmaz, bir an evvel gelir geçer ülkemizden. Çünkü ağır mı ağır, çünkü bir bakıyorsunuz ateş, bir bakıyorsunuz öksürük, bir bakıyorsunuz grip, hepsi bir anda oluyor. Böyle olunca da diyoruz ki adına, tabii ki vücut kırgınlığı var, Covid'in bir varyantı diyoruz. Çok geçmiş olsun diyorum herkese, başta sevgili anneme, sevgili eşime tabii ki, ve herkese şifalar diliyorum. Dikkatli olun, sessiz olun, özellikle hastalığın olduğu yerlerde lütfen bulunmayın. Bulunursanız sıkıntı maalesef ki oluyor. Tabii ki etrafınızdakileri de bulaştırıyorsunuz. O da başka bir konu. Onun için dikkat şart. Bu gece kopmam lazım.

Evet sevgili dostlar, günün ilk mesajı sevgili Cenk'ten geldi. Diyor ki günaydın Burç abi, nasılsın demiş. Çok teşekkür ediyorum, sen nasılsın? Çocukları okula bıraktım, şimdi eve dönüyorum. Ben Ankara'da sokakta yaşayan hiçbir hayvanın aç ve susuz kalmadığını görmek isterdim. Sabah okulun önünde yine iki köpek gördük. Çocuklar çantalarındaki yiyecekleri paylaştılar. Ne kadar güzel, yüreklerine sağlık. Böyle çocuklarımız, böyle gençlerimiz lazım gerçekten bize. Vicdanlı gençlerimiz lazım. İnsan onların gözünün içine bakınca öylece geçip geçemiyor gerçekten. Belediyesiyle vatandaşıyla da güzel bir düzen kursak hepsine yetecek sevgimiz var, imkanımız da. Bir gün sokakta üşüyen, aç kalan bir can görmemek beni birçok şeyden daha fazla mutlu ederdi. Sıradaki şarkı, sokaktaki canları bir kap su bir kap mama bırakanlara armağan ediyorum demiş. Vallahi şöyle söyleyeyim sevgili dostum. Sokakta maalesef ki patili canlarımızdan köpeklerimiz kalmadı, kedilerimiz var sadece. Onların da toplatılmasıyla alakalı bir şey var ama inşallah olmaz. Çünkü o zaman fareli köyün kavalcısı olacak herkes diye düşünüyorum. Hatta bunlarla ilgili sosyal medyada videolarda dolaşmaya başladı maalesef ki. Onun için doğanın dengesini bozmamak lazım. O canlar alındılar, barınaklara kondular. Barınaklardan onları alan derneklerimiz var. Kendi barınaklarında daha sağlıklı, daha iyi bir şartlarda güçlerinin yettiğince, bağışların geldiğince bakmaya çalışıyorlar. Çok zor iş başarılıyorlar. Bu arada biliyorsunuz 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'ydü. Ama biz onları koruyamıyoruz. Onları barınaklara hapsettik. Doğal yaşamlarından uzaklaştırdık. Ama yine de diyoruz ki hiç olmazsa iyi ki özel barınaklar, özel dernekler var ki onlara gözü gibi bakıyorlar. Tabii bunların içinde istismar edenler de var, yok değil. Ama güvendiğimiz yerler mutlaka ki var. Onun için siz olun. O barınaklara gidin. O güzel patili canları sevin. Onlar başının okşanmasına o kadar çok ihtiyaçları var ki. Onlara ne götürürseniz, evdeki halınız, kullanmadığınız battaniyeniz, kaplarınız, her şey lazım barınaklara. Özellikle tabii ki hayatta kalabilmeleri için mama ve su yardımına. Lütfen onların sesi olmaya çalışıyorum. Siz de sesimizi duyun diyorum ve çok güzel bir parçayı hem sevgili Cenk'e hem de o sokaktaki patili canlarımıza armağan ediyorum. Melek Mosso bizlerle, diyor ki olmaz mı diyor. Olur ya, ne olmasın ki.

Evet sevgili dostlar, dün Adana beşik gibi sallandı maalesef ama Allah'tan korkulan şey olmadı. Mesela ilk olarak 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi peş peşe ve bunların hemen ardından Osmaniye'de de 5.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Fakat Adana Saimbeyli'de saat 19'da 4.4 ve 20.28'de de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş ve depremin derinliği 8.67 kilometre olarak ölçülmüş. Hiçbir şey olmaması tabii ki bizi mutlu ediyor. Bir yıkım olmaması bizi mutlu ediyor. Bakalım bugün nasıl bir haber gelecek bu konuyla ilgili. Ama tabii ki uzmanlar hemen şunu söylüyor. Bu kadar peş peşe olan depremler acaba büyük bir depremin tetikleyicisi olur mu diye uyarmadan da geçemiyorlar. Onun için dikkatli olmakta gerçekten fayda var. Her zaman şunu söylüyorum. Hakikaten kamu spotunda mutlaka deprem zamanında nelerle ilgili tedbir alınmalı, nasıl davranılmalı, bununla ilgili mutlaka videolar gösterilmeli. Animasyon şeklinde nasıl istiyorlarsa. Ya da bunu yapamıyorsak eğer, baktık ki kamu spotunda yok, o zaman mutlaka herkesin evinde bir tablet, telefon, bilgisayar var akıllı, değil mi? Oradan girin internete, deprem zamanında neler yapmamız gerekir deyin, videolar karşınıza çıkacak. Hiç paniklemeden onları yaparsanız hayatta kalma şansımız artacak. Lütfen bu uyarıları dikkate alın. Çünkü deprem ülkemizin maalesef ki vazgeçilmez bir gerçeği. Ne diyoruz? Nokta. Şimdi çok güzel bir şarkı bizlerle. Manifest grubu geliyor. Daha iyi diyor. Ardından reklamlar, reklamlarından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından Harun Kolçak bizlerleydi. İstersen dedi, siz de isterseniz her şeyi yapabilirsiniz, başarabilirsiniz diye ben de ekleyeyim. Ve sevgili başmamışsa kameram Volkan mesaj atmış, diyor ki abicim günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar. Batıkent'ten gelecek olan arkadaşlar Bağdat Caddesi'ni kullanmasınlar. Lalegül Kavşağı'nda elektrik kabloları ile ilgili çalışmalar var. Burası kilit durumda, bilginiz olsun. Konuyla ilgili de Ankara'mızda trafik olmasa veya 5 sene öncesine Ankara'ya gitsek daha iyi olmaz mı demiş. Kesinlikle katılıyorum. Valla şöyle 5 yıl 10 yıl öncesine gitsek, o güzelim Ankara'nın o güzelim trafiği olsa, sabahları bir yerlere gittiğinizde, öğlenleri bir yerlere gittiğinizde ya da akşamları bir yerlere gittiğinizde hiç fark etmez. 7 gün 24 saat diyelim ona biz. Keyifliydik ama şu anda öyle değil. Ankara'da trafiğin olmadığı zaman dilimi maalesef yok. Her an trafiğe yakalanıyoruz. Her an sıkıntımız var. Yollarımız zaten dar. Allah göstermesin bir kaza ya da bir çalışma olduğu zaman, biraz evvel sevgili Volkan'ın da belirttiği gibi ne oluyor? Trafik alt üst oluyor sevgili dostlar. Ne yapıyoruz? Tampon tamponu trafikte sinyallerimizi düzgün kullanıyoruz. Kimsenin önüne makas yapıp geçmiyoruz. Veyahut da korna çalıp sinirlendirmiyoruz. Sakince işimize gidip sakince evimize dönüyoruz. Bu işin kuralı bu diyorum. Ve sevgili Volkan'a ve tüm dostlara Emre Altuğ geliyor ve diyor ki çifte kavrulmuş.

Evet sevgili dostlar, doğru bilinen bir yanlışla ilgili bir haber buldum. Onunla sizle paylaşmak istiyorum. Bu kantaron yağı ile alakalı. Dün akşam haberlerde de duymuştum. Şu anda son dakika haberlerinde de var. Mesela damarları büzüyormuş sevgili dostlar kantaron yağı. Diyor ki doğada yaygın olarak bulunan ve halk arasında değişik hastalıklara tedavi edici özelliği olduğuna inanılan sarı kantaron adıyla bilinen bitkinin herhangi bir hastalıkta tedavi edici özelliğinin bulunduğuna dair bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış bir etkisi yok. Temel olarak vücuttaki damarları büzücü etkisi mevcutmuş. Bakın burası çok önemli. Dolayısıyla herhangi bir yoldan kullanıldığında vücutta damarların büzülmesine bağlı organların beslenmesini bozabilir ve akciğer atar damarında büzücü etki akciğer damar tansiyonuna sebep olabilir demiş kantaron yağı için. Bunu çok iyi araştırmak lazım. Maalesef bizde şöyle bir algı var sevgili dostlar. Sosyal medyada ne böyle yayılırsa vay bu iyi diyoruz, hiç araştırmıyoruz. Ya bu kadar insan bunu şey yapıyorsa demek ki bu çok iyi, çok iyi, çok iyi diyoruz. E bakın çok iyinin sonunda damarlarda büzüşme vesaire vesaire, yok işte akciğerde damar tansiyonu gibi sıkıntılara sebebiyet oluyormuş. Onun için sessiz olun, doktorunuza danışmadan lütfen bu tür şeyleri asla ve asla kullanmayın. Yararı olacağı düşündüğünüz şeyler zarara sebebiyet verebiliyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.51 oldu. Yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna yaklaştık bile. Evet sevgili Veysel demiş ki günaydın Burcu Bey, nasılsınız? Kahvemi içerken sizi dinliyorum. Ben Ankara'nın daha fazla ağaç, kesinlikle park ve insanların nefes alabileceği yer olsun isterdim. Hafta sonu ailece çıkınca AVM'ye gitmek dışında daha çok seçeneğimiz olsa ne güzel olur. Çocuk koşsun, biz çayımızı içelim, yaşlısı genci aynı yerde vakit geçirsin. Ankara'nın bozkırını seviyoruz ama biraz daha yeşile kim hayır der demiş. Kimse vallahi hayır demez açıkçası. Her mahallede insanların yürüyerek ulaşabileceği güzel bir park olsa beni gerçekten çok mutlu ederdi. Sıradaki şarkıyı Ankara'nın yeşiline yeşil katılmasını isteyenlere armağan ediyorum demiş. Vallahi şöyle söyleyeyim, bizim yakınımızda hemen bir çocuk bahçesi var sevgili Veysel. Fakat şöyle bir durum var, o çocuk bahçesinde oturulacak 4 tane ya da 3 tane bilemedin, yani 4 tane yoktur, 3 tane bank var. Ve bu banklarda karşılıklı oturanlardan bahsediyorum, böyle çardak şeklinde. Gençlerimiz sabahtan akşama kadar orada oturuyorlar, yaşlılarımız hiçbir şekilde orada gidip vakit geçiremiyor. Yerlerimiz çekirdek kabuklarıyla dolu, her taraf pislik içerisinde. Ne yapıyorlar? Etrafı pisletiyorlar. Yani bunun gencisi yaşlısı yok, hepsi öyle. Ve park oturulacak yerde ne yapıyor efendim? Maalesef ki durmuyor. Oturulamıyor daha doğrusu Türkçesi. Çünkü pislik içerisinde. Oradaki görevlilerimiz daimi bir temizlik içerisindeler. Ve bank sayısının az olması orada insanların gelip de sohbet etmesini de engelliyor. Sanki numaramatik koyacaksın da işte yarım saatte bir yer değişecekmiş gibi oluyor. Halbuki bunların sayısı artırılmalı. Geri dönüşümde mutlaka ki marangozlarımız vardır, oralara bir şeyler yapmalı diye düşünenlerdenim. Kesinlikle AVM'de vakit geçirmektense parklarda böyle yeşilliklerin içerisinde vakit geçirmek hepimiz için bence çok güzel. Çok güzel bir mesaj atmışsın, yüreğine sağlık. O zaman sıradaki parça, diyorum ki sana, affetmem asla seni bundan sonra mesaj atmamazlık yaparsan diyorum ama kimleme? Tabii ki Ajda Pekkan'da.

Evet sevgili dostlar, sessiz olun, affedilecek şeyler yapın, affedilmeyecek hiçbir şeyler yapmayın. Çünkü kendini affettirmek o kadar zor ki. Ağzınızla kuş tutsanız kuşun türü, süt getirseniz sütün çeşidi beğenilmiyor. Onun için ne yapıyorsunuz? Affedilmeyecek şeylerden uzak duruyorsunuz. Mutlaka şunu yapın, bir şey mi konuşacaksınız? Öfkeli misiniz? Ya kendinizi başka bir yere doğru yönlendirin, gidin konuşmayın, ya da beyninizden kalbinize geçen yolu ağızla bitirmeyin. İlk önce beyinden kalbe, kalpten ağza gelsin. Aksi takdirde beyinden direkt ağza gelen konu sizi affettirmeyecek noktalara sürükleyebiliyor diyorum. Ve sevgili Tuncay kardeşim, Tepo'umun değerli çalışanlarından değerli kadim dostum sevgili Tuncay diyor ki, merhaba iyi yayınlar Burçin abicim, sıradaki şarkı Tepo'um çalışanlarına gelsin demiş. Valla oradan da çok dinleyenim var, buradan da herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hem Tuncay kardeşim hem de Tepo'umun personeline selamlar ve sevgiler benden olsun diyorum. Ve çok güzel bir şarkı gelecek, ardından da tabii ki reklamlar. Teoman bizlerle. Diyor ki, anlıyorsun değil mi diyor, hava ayaz mı ayaz diyor, ellerim ceplerimde. Ardından reklamlar, ikinci saatte görüşmek üzere.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, ikinci saatimizi Barış Akarsu'yla açtık. Yaz demedim dedi. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Burçin Gülbenk'te dönenciden Radyo Karadeniz'den hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Bir saatimizi geride bıraktık. İkinci saatimizde yine dolu dolu şarkılarla, çok güzel şarkılarla sizlerle beraber olacağız. Bakalım bugünkü konumuz için hangi mesajları atacaksınız? Yeni açanlar için hemen belirteceğim, çok güzel bir konumuz var. Ankara ile ilgili bir konu efendim, yabancı bir yerle ilgili değil. Diyoruz ki Ankara'mızda ne ya da neler olsa bizi mutlu ederdi. Bununla ilgili mesajlarınızı 0312 985 0886 WhatsApp.

Hemen şöyle bakıyorum, 7.4 derece ile başlamıştık. Meteorolojinin vermiş olduğu verilere göre 9 derece oldu. Bugünkü maksimum sıcaklığımızda parçalı bulutlu güneşli 20 derecelik bir hava Ankaralıları bekliyor. Sizsiz olun, giyiminize kuşamınıza önem verin. Hava güneşli diye aldanmayın. Biraz evvel de bahsettim, Ankara'da çok ciddi bir salgın var. Covid versiyonu deniyor buna. Halsizlik, öksürük, ateş ve griple ilgili. Onun için sessiz olun, dikkatli olun diyorum ve Nülüfer de geliyor. Hepimiz için diyor ki başıma gelenler diyor.

Evet sevgili dostlar, ikinci saatimizin ilk mesajı sevgili Güler Hanım'dan gelmiş. Diyor ki günaydın Burcu Bey, nasılsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum, sizi sormalı. Bugünün konusu tam içimden geçen bir konu olmuş. Ben Ankara'da suyumuzun geleceği konusunda hiç endişe etmemek isterdim. Yağmur yağınca artık sadece ıslanmayı değil barajları da düşünüyoruz. Çocuklarımız büyüdüğünde eskiden su boldu diye anlatacağımız günler gelmesin. Kesinlikle katılıyorum. Hem yönetenler önlem alsınlar hem de biz musluğu açarken biraz daha dikkatli olalım. Ankara'nın geleceği için, daha doğrusu Türkiye'nin geleceği için diye ben genişleteyim bunu. Dolu barajları görmek beni gerçekten çok mutlu ederdi. Sıradaki şarkı doğa ve geleceğimize sahip çıkan herkese armağan ediyorum diye de eklemiş. Evet, geçen sene yağmurların bolluğu ve kar yağmasından dolayı Ankara barajlarımız biliyorsunuz doldu ve bu yıl çok endişeli, çok sıkıntılı bir şekilde geçirecekken yazı şükürler olsun ki Doğa Ana ve Allah Baba bize yetişti ve ne yaptı? O yağmurlar geldi ve biz

bize güzel bir şekilde barajlarımızın dolmasına sebebiyet verdi. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Devamlı yağmur yağacak, devamlı o barajlar dolacak diye düşünmeyelim. Daha yeni atlattığımız su krizini tekrar gerçekleştirmemek için lütfen şu arabalarımızı vesairelerimizi yıkarken ya da işte apartmanlarımızı yıkarken dikkatli olmakta fayda var. Bahçelerimizi sularken dikkatli olmakta fayda var. Su tükenebilir, susuz kalabiliriz. Ama biz şu anda ben görüyorum bunları. Har vurup harman savurmaya devam ediyoruz. Onun için diyorum ki sevgili Gülen Hanım gibi gelecekte çocuklarımıza bol su vardı dememek için, su kıtlığı çekmemek için lütfen su harcamalarınıza dikkat edin. Öyle elde bulaşık yıkayarak inanın tasarruf yapmıyorsunuz. Tam tersine tasarrufu değil, suyun daha tüketiminin, fazla tüketimini sağlıyorsunuz. Onun için siz olun, bunlara önem verin. Su candır, gerisi de heyecandır diyorum. Sevgili Güler ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına Edis geliyor ve diyor ki dudak.

Evet sevgili dostlar, sevgili Cevdet mesajı atmış, diyor ki merhaba Burçin Bey, hayırlı sabahlar. Karapürçek'ten dinliyorum sizi. Her gün sabah iş yerimi açar açmaz programınızı açıyorum. Uzun zamandır hayranlıkla dinliyorum sizin programınızı. Süper, her konuya değiniyorsunuz. Gelelim konumuza. Ankara'mız güzel bir şehir, bir tek deniz eksik. Birçok gölü, barajları mevcut ama aslında büyük devasal göl yapılabilir. Dubai'deki 30 dönümlük alana yapılan Al Quadro Gölü gibi demiş. İçinde yürüyüş alanları, bisiklet sürüş alanları gibi Ankara'mız o zaman daha güzel olur demiş. Kesinlikle katılıyorum ama maalesef bizde bu tür şeylere yer verilmiyor. Mevcut barajlarımızın etrafını bile doğru dürüst kullanamıyoruz ki. Doğru değil mi? Sıradaki parçayı Radyo Karadeniz dinleyenlerine, SR Market sahibi Selim Bey'e, Ravza Market sahibi Mustafa Bey'e armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili Cevdet. O zaman ben de diyorum ki Ankara eğer bunları yapmazsan başkanlarımız size oh olsun diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8:25 oldu bile. Zaman yine su gibi akıp geçiyor. Şöyle bir bugün dünya ne günü diye bir baktım. Gerçekten dünya ne günü biliyor musunuz? Bugün dünya öğretmenler günü. Biz de biliyorsunuz 24 Kasım ama dünyada 5 Ekim dünya öğretmenler günü olarak kutlanıyor. Bir de aynı zamanda 5 Ekim için dünya James Bond günü demiş. Efendim tabii ki James Bond sevenler için yapılmış bu. Düşünsenize bir film çeviriyorsunuz, dünya James Bond günü. Bu bile var. Hani hep söylüyorum ya arkadaş, bir tanecik şöyle. Dünya yarım yamalak erkekler günü falan da mı yok yani? Bunu da mı koyamıyoruz? Bu kadar mı yani kötüyüz ya? Gerçekten tam kötüleri Mars'a yolluyoruz erkeklerle ilgili ama yine de diyoruz ki tabii kötünün erkeğe kadın olmaz, onu da ayrıyeten belirteyim. O da tabii ki bir dip konu olmasın. Ama yine de şunu söyleyeyim. Ya yarım yamalak dünya erkekler günü diye bir başlasak mı acaba? Yarım yamalak diye başına da koysak. Belki hak ettiğimizi düşünürler. Ne bileyim yani, böyle bir şey olabilir yani. Bir tane adam çıkmış James Bond filmi çevirmiş. Dünya sevmiş. Günü yapmışlar. Ama bizlerin günü olmamış. Ne diyelim? Sağlık olsun diyelim. Çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz birazdan. Ardından reklamlara gireceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz ama çok güzel bir şarkı var sırada. Kim mi geliyor? Tabii ki Volkan Konak geliyor. Diyor ki yatma yeşil çimene diyor.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.39 oldu ve reklamlardan sonra Ebru Gündeş bizlerleydi. Mutluluklar diliyorum dedi. Şimdi de sevgili Uğur'un mesajı var, bakalım neler demiş. Evet, açılmakta biraz zorlandı mesaj. Kusura bakmayın lütfen, beklettim size. Diyor ki günaydın Radyo Karadeniz ailesi. Kadife sesli Burçin abimize kavuşmanın, güne onunla başlamanın mutluluğunu yaşıyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Ben de kendi saatinde, saatler 7'yi gösterdiğinde, sabahın erken saatte sizin yeriniz olmaktan inanın çok mutluyum. Burç abim bugün sormuş, Ankara'da ne var ya da neler olsa mutlu ederdi diye. Ben bu soruya farklı bir cevap vermek istiyorum. Ankara'mızda Anıtkabir'imiz var, atamız var, şükürler olsun, evet doğru. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok, gerek yok demiş. Mutlu olmak için fazla bir sebep. Canım atam huzur içinde uyum, biz emanetine sahip çıkıyoruz ve çıkacağız. Ne mutlu Türk'üm diye ne demiş. Kesinlikle katılıyorum. O Ankara'mız için çok ama çok büyük bir ayrıcalık. Ama Ankara'mızda neler olmalı sorusuna ben hep cevap veriyorum ya. Güzel bir altyapımız olmalı. Biraz evvel sevgili dinleyicimizin yolladığı mesaj gibi parklarımız olmalı, değil mi? O parklarda gidip keyifli dakikalar geçirmeliyiz. Doğaya zarar vermeden, çevremize zarar vermeden, AVM'lere tıkılmamalıyız. Hesaplı orada restoranlar olmalı. İnsanlar gidip cebindeki para yetecek mi yetmeyecek mi, ailemle beraber gitsem bu ayı geçirir miyiz geçirmeyecek miyiz derdine düşmeyecek restoranlar olmalı. Belediyeler işletmeli ve bu belediyelerin işlettiği yerlerde de tabii ki insanlar gidip de sabahtan akşama kadar o masalarda oturmamalı. Bu da ayrı bir derece. Biz ne yapıyoruz? Böyle ucuz bir yer mi var? Sabahtan akşama kadar orada oturuyoruz. Başkasının oturmasına fırsat vermeden. Bu da bir nokta tabii yani. Hem de önemli bir nokta. Lütfen bir yere gittiğiniz zaman hesaplı olabilir, güzel olabilir. Bırakın başkaları da keyfini çıkarsın. Sizsiz olun, orada daimi olarak oturacağınızı düşünmeyin diye. Ben de ekleyeyim. O zaman sevgili Uğur ve tüm Radyo Karadeniz dostları ve güzel insanlarımız için Murat Boz geliyor. Diyor ki Uğur'a, bu fikir diyor harbi güzel diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Yaşar demiş ki Burçin abim günaydın, alternatif yolların çok olması olmaz mı demiş, bence olur demiş, hayırlı günler diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyorum. Alternatif yollarımız keşke olsa değil mi? Biz bir iki tane böyle çevre yoluna sıkışmış vaziyetteyiz. Öyle olunca ne oluyor? Kamyonlarımız sağ olsunlar böyle her saat her yerde geziyorlar. Göya bir sınırlama gelmişti ama o sınırlamayı bir türlü ben mi göremiyorum bilemedim. Mutlaka vardır. Kamyonlarımız her saat her yerde geziyor. Özellikle şu harfiyat kamyonları var ya, deli gibi gidiyorlar gerçekten. Yani bunların durdurak noktaları yok. Yani o nasıl bir güç hissediyorlarsa o kamyona binince onu sürenler, bir bakıyorsunuz kamyonun boyu 2 metre, inmiş aşağı 1.60 ben gibi yani. Şimdi böyle olunca ne oluyor doğal olarak? Diyorsun ki herhalde 1.60'dan 2 metrelik gücü elde ediyor ki 4 metre en az kapanmıyor biliyorsunuz. Ne oluyor? Hızlı gidiyorsun ya, yapma şunu. Sonuçta sen bir emanete biniyorsun. Senin değil o kamyon. Artı etrafında bir sürü cam var, bir sürü araba var, bir sürü insan var, patili cam var. Bunlara senin saygılı ve dikkatli olman lazım. Senin araban birine çarptığında sana bir şey olmuyor ama çarptığın araba mahvolabiliyor. Ya da içindeki insanlar sıkıntıya girebiliyor. Bunları biraz düşünerek şu kamyonları şu trafiğe sokmasak olmaz mı? Kesinlikle sana katılıyorum, alternatif yollar olması için. Sevgili dostum yüreğine sağlık diyorum ve Gülşen geliyor. Sevgili Yaşar ve tüm Radyo Karadeniz dostları için diyor ki büyük hatırım var, senin için yan yol yapacağım diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.51 oldu. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sevgili Görkem, bakalım neler yazmış. Günaydın Burçin abi, yeni sabah yayınında kolay gelsin demiş. Seni işe giderken dinliyorum şu anda. Ben Ankara'da gençlerin uygun parayla el ele edeceği daha fazla yer olmasını isterdim. Özellikle uygun para klimesi çok önemli. İki üniversiteli genç dışarı çıkıp bir şeyler yiyelim dese daha hesap gelmeden moralleri bozuluyor. Kesinlikle katılıyorum. Konser, tiyatro, açık hava etkinlikleri daha çok ulaşılabilir fiyatlarda olsa keşke. Gençler sadece okul, iş ve ev arasında yaşamasın. Bu şehrin tadını çıkarsınlar. Ankara'da biraz daha gece gündüz yaşayan bir şehir olsa bence hepimizin havası değişir. Sıradaki şarkıyı Ankara'da hayallerinin peşinde koşan tüm gençlere armağan ediyorum diye de eklemiş. Ya şöyle söyleyeyim. Ankara hani gece gündüz yaşanılan bir şehir hiç olmadı gerçekten. Belli bir saatten sonra hayat tamamen Ankara'da yavaşlıyor belli noktaların haricinde. Ama yavaşlamasa ne olacak? Senin değindiğin gibi gençlerimiz parasızlıktan bir yere gidemiyorlar ki. Geçenlerde haberlerin bir tanesinde yatan bu prim var ya KYK, onun böyle tutarı 4000 lira olmuş şu anda. Sabah öğle akşam üniversitede yemiş olsa dahi yetmediğini söylüyor çocuklar. Bunun için diyor ki benim annem de babam da asgari ücret. Zaten kendileri zor geçiyorlar, bana nasıl yollayacaklar diyor. Bunların hepsi üst üste binince de tabii ki sıkıntılar büyüyor. Çünkü anne baba çocukların orada hangi şartlarda olduğunu bildiği için hiçbir zaman rahat uyuyamıyor. Çocuk cebinde parası olmadığı için rahat yaşayamıyor. Öğrencilik hayatını çalışmayla geçiriyor. Böyle olunca ne oluyor? Doğal olarak o öğrenci ders yerine döner nasıl kesilir, masa nasıl silinir onların peşinde koşturuyor. Onlara daha çok öğreniyor. İşte diyeceğim o ki senin bütün yazdıklarına katılıyorum. Keşke gençlerimiz için böyle hesaplı yerler olabilse sevgili Görkem. Maalesef yok.

Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Daha doğrusu bugünlük programımızın sonuna geldik diyeyim. Evet sevgili Ömer günün son mesajını atmış, diyor ki abi günaydın, iyi yayınlar. Ankara'da şu an hava sıcaklığının 30 derece olması beni mutlu ederdi demiş. Keşke değil mi? Daha yeni yazdan çıktık ama bir anda tabii soğuğa girince mecburen böyle oldu. Efendim Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde bakalım bugün nelerimiz var. İki tane tiyatromuz var. Beyaz Geceler adlı oyunumuz Çankaya sahnede. Kafka Dava Oyunu adlı oyunumuz var. O da yakın sahnede iki tane etkinliğimiz var. Konserimiz hiç yok. Ankara'ya pazartesi günü için baktığımızda sıfırdan iyidir diye düşünüyoruz. İki tane oyun tiyatro severlerle buluşuyor. Efendim yarın yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde 88.6 frekanslarında Ankara'da. Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Sağlık, mutluluk, huzuru, neşe, bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dahi uğramasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mutlu günler sizin olsun. Ben...

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve...

0: otosor.com.tr. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçemizin en

0: davul zurna vurulmalı yaman, çok yaman. Şimdi olmasa söyle ne zaman? Şimdi olmasa söyle ne zaman? Davul zurna vurulmalı.
1: Radyo Karadeniz
2: 88.6. Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

Sanki seni bir yerden tanır gibiyim. Hiç yabancı değilsin, anlat bileyim. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: İkinci el araçlar %20'den

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinledim.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi Ankara bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Gül tek başla, müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, ben Gözde Baş, müziğin renginde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Evet, Seda Sayan sizlerle birlikteydi, ağla gözlerim dedi. Evet, hemen diyorum ki o zaman şimdi şöyle güzel şarkılarla devam edelim, başlayalım. Seyyal Taner geliyor, alladı pulladı diyor sevgili dinleyenler. Geliyor, geliyor, geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Seniha Taner'den Anladı Pulladı sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Çünkü doğru yerdesiniz, doğru frekanstasınız. Burası Gülsek Başta, Müziğin Rengi sevgili dinleyenler. Hemen size şöyle istek hattımızı hatırlatayım. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sohbetler yetebiliriz diyorum sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada ne var biliyor musunuz? Kim gelecek? Böyle. Evet, yavaş yavaş söylüyorum sevgili dinleyenler. Şimdi Zeki Müren gelecek. Zeki Müren diyecek ki bir sevgi istiyorum diyecek. Sevgi istiyorum diyoruz. Geliyor sevgili dinleyenler. O zaman Zeki Müren sizlerle.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan, yazar bakliyat

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet. Çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gül Tekbaş'tan Müziğin Rengi Kaldığı Yerden devam ediyor. Sevgili dinleyenler, sizlere reklamlardan sonra Barış Manço eşlik etti. Dedi ki senin bende gönlün var gibi gibi dedi sevgili dinleyenler. Evet, frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Doğru yerdesiniz, doğru frekanstasınız. Çünkü burası Radyo Karadeniz 88.6, aynı zamanda Müziğin Rengi sevgili dinleyenler. Evet diyorum ki madem Ankara'dayız, Ankara'dan yayın yapıyoruz, o zaman Ankara'nın hava durumundan da şöyle birazcık bahsedelim sevgili dinleyenler. Ankara'da bugün hava mis gibi. Gerçekten çok güzel, güneş tepede, kara bulutlara veda ettik bu hafta. Sıcaklığımız 19 derece. Ne üşütüyor ne terletiyor. Tam Ankara'nın ceketi alayım mı almasam mı böyle kararsızlığı var. Dışarı çıkacaksınız, hafif bir ceket iyi gider sevgili dinleyenler. Ankara'da havanın tadını çıkarın. Biz de müziğin renginde günümüze müzik katalım sevgili dinleyenler. Şimdi ise kim gelsin, kim geliyor biliyor musunuz? Ebru Gündes geliyor. Yanar döner geceler diyor. Ankara'nın geceleri de bir başka sevgili dinleyenler geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, bugün de işten yanar döner gecelerle şöyle birazcık ortalığı burada ısıttık diyorum sevgili dinleyenler. Evet, Ankara'da sıcaklık 19 derece ama bizim

Evet sevgili dinleyenler, Buray'la Deli Divane sizlerle birlikteydi. Evet, yandım yare dedik sevgili dinleyenler. Evet diyorum ki madem burayı dinledik, Deli Divane dedik. O zaman diyorum ki günün sorusunu soralım. Soru da belli o zaman. Diyorum ki siz hiçbirine Deli Divane oldunuz mu sevgili dinleyenler? Yoksa ben akıllandım, artık kimseye yanmam diyenlerden misiniz? Mesajlarınızı bekliyorum. 0212 alan koduyla 985-08-86 üzerine sevgili dinleyenler, hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi ise sıradaki şarkımız Ol Bir Ömür Benimle diyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, Bilal Hancı'yla Ol Bir Ömür benimle sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, burası 88.6 sevgili dinleyenler, burası www.radyokaradeniz.com.tr üzerinden beni her yerden dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. 88.6'yı her yerden dinleyebilirsiniz, burası Radyo Karadeniz sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, size bir soru sormuştum. Sorumu tekrar şöyle söyleyeyim hemen. Siz hiçbirine deli divane oldunuz mu dedim. Yoksa işte ben akıllandım artık kimseye yanmam diyenlerden misiniz demiştim. Soruyu sormuştum, mesajlarınızı bekliyordum sevgili dinleyenler. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Gül Hanım demiş. İnsan bir kere gerçekten severse unutabiliyor mu sizce diyor sormuş dinleyicimiz. Vallahi dinleyicimiz diyorum ki ben de size tam olarak bunu soruyorum. Sizden cevabını bekliyorum. Galiba cevabı bu soruyla verdiniz. Unutamıyor değil mi sevgili dinleyenler? O zaman diyorum ki şimdi Yusuf Güney gelsin. Kendine iyi bak diyelim. Sevdiklerimize gelsin sevgili dinleyenler. Geliyor. Siz de mesajlarınızı bu arada 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana iletebilirsiniz diyorum. Ve hemen Yusuf Güney'e sözü bırakıyorum sevgili dinleyenler.

Evet sevgili dinleyenler, Yusuf Güney ile birlikte Kendine iyi bak sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Şimdi ise şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra mikrofonun başında tekrardan ben olacağım sevgili dinleyenler. Hiçbir yere ayrılmayın diyorum. Ama onun öncesinde sizlere Metin Şentürk eşlik ediyor. Kar beyazdır ölüm diyor sevgili dinleyenler. Geliyor.

0: pişmanım her güne.
1: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gülsek başta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dinleyenler, Ebru Yaşar sizlerle birlikteydi. Göz Gülleri dedi. Şimdi ise Edip Akbayram var. Hakim Bey diyor. Sizlerle birlikte geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Etipak Bayram'dan Hakim Bey sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Şimdi ise şöyle hemen yeni açan dinleyicilerimiz için şöyle istek hattımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985 0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi ise Ali Güven geliyor, yolcu diyor, yolcu sizlerle.

Evet sevgili dinleyenler, Ali Güven'le yolcu sizlerle birlikteydi. Beni arama dedik. Gittiğin yerden git dedik, arama dedik Ali Yolcu'yla birlikte. Ali Güven'le yolcu sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Şimdi ise İzel geliyor. Arama gittiğin yerden dedik. Şimdi İzel'le birlikte git buradan diyoruz sevgili dinleyenler. Geliyor, geliyor, geldi.

0: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

şimdi ise Ebru Gündeş geliyor. Ki ben seçilmem seçerim diyor sevgili dinleyenler. Peki siz de mi seçilmezsiniz sevgili dinleyenler, seçer misiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bakalım Ebru Gündeş ne diyor? Hep birlikte dinleyelim.

Günler. Siz öyle misiniz? Aslında tam bu şarkı Aslan Burcu şarkısı. Yetmenli bir Aslan Burcu olarak ben seçilmem, seçerim diyorum sevgili dinleyenler. Şimdi ise sırada Murat Boz var. Murat Boz diyor ki, aşklarım büyük benden diyor. Bakalım Murat Boz'la birlikte dinleyelim bize neler söylüyor. Geliyor, geliyor ve gelsin mi? Geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Murat Boz sizlerle birlikteydi. Aşklarım büyük benden dedik sevgili dinleyenler. Sizi dinlerken eşlik etmişsinizdir değil mi? Çünkü ben burada şarkıya bayağı eşlik ettim sevgili dinleyenler. Evet, frekansımızda yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Doğru frekansta doğru yerdesiniz sevgili dinleyenler. Dediğim ve hemen şöyle istek hattımızı da sizlere hatırlatıyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86-150'den bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi sırayı Hatıran Yeter şarkısına bırakıyorum. Sizlerle birlikte geliyor. Ve geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Hatıran Yeter sizlerle birlikteydi. Şimdi size şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra Gül Tekbaş'tan Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak sevgili dinleyenler. Ama onun öncesinde sizlere Davut Güloğlu eşlik edecek. Artı eksi sizlerle birlikte. Geliyor, geliyor, geldi.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, Metin Şentürk'ten Canımın İçi sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Bugün de Gülsek Baş'ta Müziğin Rengi programının sonuna geldik. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Hoşça kalın. Sırada Linet var. Sürünüyorum diyor ve geliyor. Gelsin mi? Geldi.

0: Gönül Tek Baş'la Müziğin Rengi sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübe

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Yolçuk'a

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: inandırma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Başkentin ödüllü radyosu.
4: Radyo Karadeniz.
3: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İkinci el araçlar %20'den

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

ölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm gözümü.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübe

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

merak etmem sen. Aşkım yürek dağlarıymış, garipler de severmiş, kara gözlerine yaşlar dolmuş.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözün, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Tüm gamzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eden olur zalim, bir hoş oldum sarhoş olurum gamzelim, naz eyleme

makam güzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eyle nazalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gam güzelim, naz eyleme güzelim.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyanın takımın alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. 3 kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

dudakların donmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım niyadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti bu gece.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

kaçacak gücüm mü vardı? Geleyim yar yanına. Ben ağlasam, yalvarsam ne fayda?

0: göre şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Bu dünyaya sevgi katın. Silahlara güller takın. Kurşun değil, çiçek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne? Günahı ne? Günahı.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.